0: Bună ziua, dragi ascultători! Bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12:30 ora Türkiye, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и зайна радио каяна.
15: Eterşi Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
0: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonitis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
14: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
7: İni Adala Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
13: Este Radio Voz de Türkiye.
3: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
16: Zboruva glasot na Türkiye.
10: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
8: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ben ölmeden önce bir sürü dostum vardı. Ben ölmeden önce bir sürü düşüm vardı.

0: hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim, kendine iyi bak ey sevgilim.
1: На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Гонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, Турция радио, да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Gıvarit Gulas Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gipleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Evo İfonitis Türkiye.
8: Oldi Radyo Glas Türkiye.
12: Gider Radyo Cumhuriyet Türkiye.
20: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este es Radyo Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
7: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
8: İt Türkiye hangiye radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: Petersia Radio Sadburi Turkiye's Kma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
2: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkınına Türkiye Ovası Radyosu.
0: Edo İfonitis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye. Jeder Radio Amuria Türkiye.
12: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
4: Este es Radio Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glas otna Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
3: It Türkiye Hangya Radyo.

de hiç baktın mı? Merak edip arkana eden bulur güzelim, kalır sanma yanına. Eden bulur güzelim, kalır sanma.

Assalamualaikum, hürmetlik radyo anlıqçılar. Anlavatqınanla Türkiye Avazı Radyosu'nun Uyghurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 13 iyul düşembe. Hazır Ankara vaxtı çüştün keyin saat 1, Ürümçü vaxtı çüştün keyin saat 4. Hürmetlik radyo anlıqçılar. Anlatışlarımızda her günü Ankara vaxtı çüştün keyin saat 1'den 2 geçe, Ürümçü vaxtı çüştün keyin saat 4'ten 5 geçe boğanarlıqta Türksat 3A, Türksat 4A süni hemrahları ve radyomuzun internet sahibileri www.tr.uygurçekit.com ya ki www.tr.uygurçekit.com veya ki www.tr.net.tr yansızlık Uygur Katarlık internet adresleri arkalık bir vasıtanlık alıp oladı. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'ten 6 geçe, Ürümçü vakti etigen saat 8'den 9 geçe boğanarlıkta, kısqı dolqun 31 metre 9465 kilogertiste süni hemra ve internet arqılıq anlıqılı boludu. Hürmetlik radyo anlıqçılar. Anlatışımızın bugünkü cedibilde xəbərli Türk dünyası da səhni sənətleri səpərnamı qatarlıq programına ve her xil naxşı muzikala bab olup, aldığımızdaki bir saat boyu içi sələ bilən bir labalımız. Bugünkü programlarımızda mən Abdülaziz Riyasetçilik qalaman.

yürgüzgen efsanevi eseri aldın Katar'da durdu. Uyun ve büyüğü. Anadolu'daki eks itişlerine balıla uyularını tartıp, halk usullarıca kadem mi kadem bir mi bir pişiklap çıkan bu gayet zor kitap. Bugün üniversitelerimizde okutulduğun oyun ve medeniyet derslerimizin en tüp okuşluğu, yani yörüküdür. Eğer bugünkü günde sahnemizni, yeltizlerimizni ve tiyatrimizin neyden başlanıp neyi kırıp terakki kılgallığını toluk düşünelgen bolsak, bu ayakta metin antının tebulgusuz emgikigi karızdarımız. Metin Ant Enanevi Türk Tiyatrı'nın yıldızlarını, Könengi Tiyatrı'nın Korçak Tiyatrı'nı gıcı, Meddahlıktan tartıp yezi tamaşa oyuları gıcı boğan eserle işçideki baskışlarını dünyada iki sada kozuğan tetkikatla bilen oturgu koydu. Tanzimat'tan Cumhuriyetkici sozulğanın zamanevi tiyatrı tarihimizini yezip çıkanda Osmanlı bayramlarını, Muharrem matemlerini ve köz bağlamçılık sanatını özgücü bir tamaşa köznek dairesi de tekşiyordu. Bunundan sırt Türk obrazının dünya balet ve opera tarihindeki izlerini kogladı. Bu gayet zor tetkikat işki ve icadiyet gücünün keyinde onun kaldırgan katta eserle toplumu üşürüngandır. Onun toluk 54 tane kitabı ve 1500'ge yakın makalesi mevcut. Dünyanın tört etrafı da alkış verişken bu gayet zor emgek, nurgulluğun çoğun mükafatla ve ordunla bilen taclandırıldı. O, Türk Dil Cemiyeti İlmi Mükafatı, Türkiye İş Bankası İlmi Tetkikat Mükafatı ve Sedat Simavi İctimai Pelle Mükafatı'nın sahibi oldu. Çikradını halkıgan töhfeleri sayısı da Fransiya Hükümeti'nin Sennet ve Edebiyat Ordeni, İtalya Prezidenti'nin Rosarlık Ordeni ve Türkiye Pelle Akademiyası Hizmet Mükafatı okşaş Nurgulluğun Nobuzluk Şanşereplerine layık görüldü. 2008 yılı 30. sentyabrda bu katta ustaz Ankara'da yürek kesili kozguluş sebebinden tuyuksuz aramızdan ayrıldı. Özü toğulgan ziminğa İstanbul'daki yeni Topkapı Kabristanlığı'a depne kalındı. O aramızdan ayrılganda özüden keyin perdesi herkes yapılmaydıgan bir kutuphana kaldırıp ketti. Aziz tiyatr homarla ve bu sihirlik sahada terbiye alınmatkan kelgüsünün parlak yaşları. Eğer Türkiye'de tiyatr, sanat ve poliklor sahası da akademilik bir yönelişte metin antını okuşka, onu tetkik kılışka başlayışına lazım. Çünkü onun kaldırgan gayet zor kütüphanesi bu sahada meneşkı buluduğun en bay, en yetekçi menbe yoludur. Unutmamak ki kelgüsünün müstehkem sahnelerini kuruş, ötmüşünün tepilgusuz eslemesini düşünüştüğünü ötüdü. Kendi programımızda yeni bir ustaz benenin tonuşkışı aman boğa işle. Hayır hoş.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Assalomu alaykum, TRT Uyghurchining hurmatli ixlosmanlari. Safarnoma nomli programmamizning yangi bo'lim bilan hammanglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Sayron. Sharqi janubning yurkidagi bayqash safarimni bu qitim tarix, ittiqod va rivoyatlar bilan bezalgan shahar Shon-Nurfodida o'rnashtirman. Qahramonmarashning salqin tog'laridan Adiyamonning kishini mahliyo qildigan Namrud sulutidan keyin quyosh nuri sal tikirak tushadigan, lekin insonlar shuncha illiq, samimiy bo'lgan bu jug'rafiyada minglarcha yillar ilgariki izni bisishga otilaman. Tayyor bo'lsangiz, undoqda birlikda boshlaylik. Adıyaman'dan yolga çıkıp şanlar fağı etip bağınımda uyumda fakat birli nişan bağıydı. En köp görüşlü arzu kıyan seferimden pişirdim tatıp sevirsizlik bilen kütken cay bana o Göbekli Tepe idi. Otobüs canıp kukarıp mangaşka, Irak'tan körünüp durgan taş donla, çan tuzanlık yolla ve tüzlanlıkların otursu kat götürgen sel egizerek bir töpülük beni tarihinin en kadim kısırgı yıkıllaştırmak dedi. Yol boyu içimde galit bir hayacan kapıldı. Çünkü bu cay fakat bir ahroglilik rayon emez. Belki insaniyet eslimisinin en kadim kısayıplardan biriydi. Oyla bakın. Dehi sapan.

Ал качкачуула жок убакытта, чаак кеш кылынмаганда, инсанлар бу жерде гаят зор ташларны уюп бир ибадатгах бина кылган. Демек иттикат туйгусу жезик, дыйканчылык шаарлардан мурун келген. 12 миң жыл мурунга созулган бул сырлык жай гоя тарыхтын жимжит пичирилишидек кулагыңызга келеди. Инсан колу менен тиккенген тез шекилдик гаят зор таш түрүктөр арасында мыгып атканда бир заманлар бу жерге жыйылган аммыны дуаланы, мурасымланы тесаввур кылсыз. Таш түрүклөрдөгү айвалларнын ой менен акышлары, шырла, түлкиле ва йылалла шундак жаллык көрүнүдү ки, улар гоя бир диний мурасымдын уттурусту кетип калгандай кылатты. Асманга сузулгандай турдуган бу тик ташлар инсанга бу жерде замандын алкыган бир нерсенин курулганлыгын эс кылдырды. Göbekli Tepe faqat bir qiziş orni emas. Her bir teşi bir sual, her bir sızkı bir sırdek, men uyada taşla arsı demen avatkanda pekat ütmüş gemez. Belki insaniyetinin ortak royğu idvatkandek buldum. Şanlı Urfa'dan tahminen bir saatlik sefer bilen özgücü bir ultrak çay boğan harangı itip geldim. Sıktın hava dolkullap duğan topu yolla sargaygan, ürt çöple bilen korşalgan tüzlanlıkla o ufukta görüngen gümbez şekillik öyle tüncü karaştıla baş kişi bir gerge kegellikiniz nes kıldır attı. Künüz şekillik gümbezlik öyleri bilen danlı kaharan goya bir çöçek kitabının sahiplerden çıkıp yeryüzüge yılganda kıladı. Bu özgüç kuruluşla əsrlər boyu oxşaş texnik belə yasalgan. Kisəkdən yasalgan tamla və əsəl hərisinin ufusunu əsiltidigan günbəzləri bilən yazının köydürgüçü sıxıdı salqın, qışdı bolsa mötüdül bir içki makam bilən təminləydi. Bu qoya təbiət bilən maslışının və insaniyyətinin muhiti bilən qurğan tanpun münasifətinin min yıllıq bir ülgüsüdür. Öylə arsıdı bin alatqanda pəqət binakarlıq əməz. Bir medeniyet kim şahit bulursuz. Bazı öyle eyle hem işletildi. Bazıları olsa hazır ziyaretçilerin içi itilgen muzi öyle. Ulanın içi de enenevi kol hüner senesinin dağıtıp yerlik giyim geçekler geçe nurgun tepsilatla sizin zaman seferi çıkıdır. Aharan fakat bu özgüç öyle edildi ibaret emez. Bu cay İslam dünyasının tüccü üniversitelerden birgi sahip kallık yıkan bir ilim merbet şehridir. Taş yatkızılgan kuçuladımın avatkanda bir zamanla felsefe, astronomiye ve tibabet ügengen medrese okuşularının ayağı avazını algandık bulursuz. Ağrının sükütüdür mü bir hikmet be. O ötmüştün denalıkını bugünkü yetküzgen tarih bilen girelişip getken bir şehir. Yolum şehrinin dəl mərkizidir qatketügen Urfa qaləsi küçüşdü. İki türki və onunla bağlanan rivayətlə bilən diqqətli tartıdığan bu qalə Hazreti İbrahim'nin mancınıq bilən etilgən cahiyə edib qarıldı. Onun dəl etkidiki balıqlıq göl və Xəlilur Rəhman caməsi bilən birlikdə bu cay həm tarixi, həm dini bir mərkəzi hesablandı. Bir neçə qədəm yıraqda Hazreti İbrahim'nin tuğulğan Tuğulğa yeri dep qarıldığan Mevlidi Xəlil qarı meni kütüb alıdı. İçigi qədəm besişiniz bilərlə, sükunat texmi çünqürlüşüdü. Taştamla qoya min yıllıq bir sırını piçirlə avatqandək. Şəhər mərkizdiki Şanlıurfa arxeologiya və muzayka müziği bolsa zamanı bir vaqt kapsulğa oxşaydı. Göbekli Tepe'den ilip gelingen tipilmala təsirlik muzaikila və heykellə bilən tarixinin oxşumağan katlamlar arzı tisayli qilisiz. Sel Irak bağınınızda olsa Şüeyb şehri və Sağmatar qadimki şehri sizini kütüb alıdı. Qiyalağı uyalgan imaretleri bilən tüküt küçümgen Şüeyb şehri tarixinin sus bir çıraydık dursa Sağmatar şehri asmağa izilgan duaları və ay ilahi bağışlanan müqaddes Çayları bilen asmanga sözülgan kadim kibir itikadının izlerini namayan kıladı. Bu baykaçlardan ken seprimnin en köngülü kısımlarından birge keldim. Urfa tağımlarına. Tuncu lokum bilenla bu şehir pekat taşlardılla tarihi emes.
dastxonlarda mı əsirlik əslimini saqlaydı deyənini düşünüb yetisiz. Bu yerdəki təm ləzzətlə fəqat tildə qalmaydı. O isinizdə, hətta ruhunuzu sınıb getidi. Urfa taamlarının yadrosu da şübhəsiz ki, çiğ köftü ba. Amma bu adətdəki bir tamaq emas. Əgər bir sıra keçisiga təklif qılınsanız, ani şu çağda çiğ köftünün həqiqi mənisini düşünürsüz. Yergi yastıqlar sınındı. Bağlamının, yani dutta sazının əvazı uyğa arıldı. Həmmə adam bir çember hasıl qıldı. Üst qollarda yarımı yuğurluvatqanda arılıqqa türkülə, naqşıla, quşaqla, söhbətlə qıstırıldı. Açıq muç bilən küftünün içi diləməz, naqşı müzik ilanın içi dimi küyüdü. Nəticədə utturğa çıqqan nərsə pəqət bir tamaq əməz. Bəlkə dostluqdun, söhbətnin və ortaqlışının illiq bir simvoludur. Əlbəttə, sıra keçilərdən başqa Urfanın ləzzət səpirimi şunçuluk təsirlikdir. Taş uçaqlarda körmüştek pişkan lahmacun, üstüge sepilgan açık isot bilen başkıçı bir təmgi kirdi. Urfa kabı anada kabıpıga okşumaydıgını açık emez, liken çünçülük koyu kuş bıraklık. Koy göşünün zire zembille bilen uçraşkan her bir lokması ayrım bir ziyafettir. Yine de bazı da boran hekildi. Kattık bilen, ketik bilen arlaştırılgan palek ve samsak. Bazı da bolsa lebeniye şorpisi, İçide nokut, guruç ve qitik bilen tayarlanğan sıq bir təm. Elbette bir sefer tatlıq durumsuz ahırlaşmaydı. Urfa'da ahır qozuzunu şerbet içindeki nazuk pişirilgan künefe bilen kılasız. Bu özgüç tatlıq durum hem tılınızda iz kaldırdı hem öz hikayesini pişirilaydı. Kuculadımın alatkanda her bir bulunda başka bir pırak, başka bir əvaz, başka bir təm sizini kütüvalıdı. Bir ayal tonurduna yakıdı. Bir yaş köçmü dükkanda kahve kuyudu. Bir bala dükkan aldı da isot kurtudu. Urfa tağımları pekat bir uzukluğunu şeklemez. Bir yaşaş medeniyeti, bir eslimi zenciridir. Tarihtek çunkur ve rivayetledek lezzetlik. TRT Uyghurçının hürmetlik ihlasmelleri, bazı da bir şehrine tonuş, fakat onun kuçulurdu minş bilerle emez. Onun bilen bile nefes iliş bilen boludu. Şanlı Urfa, her bir dişide bir dua, her bir kaçısı bir enene, her bir hikayesi de insaniyetten izi ba. Sefer namının bu biktide zamanının izini bir şişinde olmaştırdım. Kiler kısımda başka bir şehrine hikayesi görüş ümidi bilen aman boğaysla, hayır hoş.

Hörmetlik radyo yuvanlıqçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Ätene okşaş vakit ve okşaş çastotalarda Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikalar bilen huzurunlarda boğuçı hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

olup İlahiyatı ikizleri Apollon ve Artemidia'nı götürerek Aralık Denizi sahillerine kaçır ve Likya'da bir yerde meskunlaşır. Mifolojiye göre Leto'nun tanrı Apollon ve Artemidia'nın anası Leto'nun adına salınmış bir şehirdir. Tarih boyu Leto'nun Farsların, Karyalıların, Ellinlerin ve nihayet Rum İmperyası'nın hakimiyetine dahil olup Apollon ve Artemidia kimi büyük ilahların adını taşıyan şehir keçmişte Xantos'u bağlı bir ziyaretgah sahasıydı. Lakin sonralar onun əhəmiyyəti getdikcə artaraq bütün Likya bölgəsinin ziyaretgahına çevrilmişdir. Ziyaretgahda hazırda Leto, Apollon ve Artemida məbədləri, abidəvi fəvvarə ve Roma teatrının qalıqları var.

Türkiye başkası Ankara'da 13 saat isəmsiz müxtərəm danışar. Bugün 2026-cı ilin 13-cü iyul düşənbə günü. Siz Trudan Trifer'də Türkiye Avazı Radyosu'nun Tatar tilindəki tapşırını tanıysız. Bizim programı 16 metrli qısqa dolqının 17615 kilo gesişliğindən Türksat 3A həm Türksat 4A yarışları bilən 3 tapqır www.trtdinna.com internet adresi oşaq hem kısa telefonlarının TRT Dinle kuşumtasından Vot İst Radyo kanalından topçulu. Topçumuzun bugünkü çarılışında sınğı haberlerden sen Tiyatr Yoktuluqqa Nurqa İlte programısı bilen Fener Doktoru Yusuf Altınışık hazırlayan Nuhayşı Nasihatler yazmasını təqdim etərbiz.

Türkiye Ovası dolğunlarında sonka haberler. Azərbaycan ilbaşı İlham Əliyev, Türkiyə bilən Azərbaycan arasındakı münasibətlər qurşu illərgə urnak. Qurşular da Türkiyə xəm Azərbaycan kibik iş idərgə deyiş, deyib bildirdi. Əliyev, 4-cü Şuşa Global Media Forumunda qatnaşıçılar bilən tübək xəm global tərəqiyyətlərini bəyələdi. Əliyev, siyasi, iqtisadi, energetika, bəlinişlik xəm xalqqara münasibətlər ölkəsində xizmətdaşlıq dərəcəsində küs solğandı. Dünyada birbisini Türkiye hem Azerbaycan kadar yakın, birbirsin bu kadar yoklaşı hem birbirisi bilen bu kadar dost bulgan başka iki il bulmağın asıqlap bulaydı. Bu, halıklarımız hem illerimiz için zor kazanış birge bulgan da biz köpke küştürek. Debatte Azerbaycan devlet başlığı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki münasebetlerinin regional tutarlılık hem hizmetdaşlık cihetinden de mühim element bulunduğuna ihtibarda jalb etken Aliyev tübendikçe devam etti. Şuluk vaqtda bu qorqınışsızlık cihetinden de mühim faktor. Çünkü biri de Şuşa'da 5 yıl ilk Türkiye ilbaşı ben birge Şuşa deklarasyasına kul koyduk. Bu dokument münasebetlerimizni birlikteşlik derecesine kütardı. Şulay edip biz kardeş hem dostkına tügül şuluk vaqtda birlikteşlerdi. Bir bizge nersedir bulayken ikinci biz barlık mümkünlikleri bilen mınan işine harbi potensial da kire. Kardeşin yoklar için yanında bulacak. Əliyev, uxşaş tomurlarga ia bolu yoki birük til gailesinden kilu her vaqt mundi negizni tudurmay, kirisinçe. Qay vaqt bir tilde sileşuşu xalıqlarının bir-birisi bilan soğuşuvun kürebiz. Birük dinde bolgan kişilerinin bir-birisin ötürüvüne ötürüvün bilebiz. Şuna göre Türkiye bilan Azerbaycan arasındaki münasebetler kürşü iller için örnek bulup duran. Kürşüler de nek Türkiye bilan Azerbaycan kibik bulurğa tiyiş dedi. Tınışlıkını teşvik etude medyanın misiyası hakikatini yanadan turguzu hem ışanışına qabat tüzü deb atalgan. 4-cü Şuşa Global Media Forumunda 53 yıldan yakınca 160 qatnaşuvçi bar. 30'dan artıq xəbər agentligi 10 xalqara uyushma hem yakınca 60 media uyushması orun alğan forum 2 kun devam edecek. Türkiye Transport hem Askırma Ministri Abdülkadir Uralı hava meydanlarında Gınvar iyun çurunda toplam 111 milyon 960.564 yolcuğa hizmet kürsetilüğüne Şuşa şırda İstanbul'daki iki hava meydanının 78 vilayetinin halıq sorundan tağın da kübrek yolçuna kabul etuğunu bildirdi. Tilga olingan oyda yo'lchi ham ekologik yoqdan shista havo maydonlarida o'shib tushgan ham o'shib ketgan o'shqish sonining ichki safarlarda 91987, xalqaro liniyalarda esa 80

4961 balığın jetkiriş Uralulu. Bu rövüşlü toplam uçuş hareketinin aeroport üstünden uçuşlarla birge 221.826'a jettuğun eskerti buzdu. Uralulu, iyun ayında hizmet kursatilgen hareket uçuş hareketinin 2025 yılının şuşuk ayına karaganda içki sefer hareketinde 2,1%'a artuğun bilgide buzdu. Uralulu, yük hareketinin uzgan edi, içki liniyelerde 85.636 tonna, tışkı seferlerde 399.307 tonna bilen birge barlığı 484.943 tonnağı jettuğun da bildirdi. Türkiye'nin Jaydan Auto Federasyası'ndan yasalgan bildirüge küre, Başkala Madrid'dağı şurada Türk sportçısı Mete Gazoz, klasik Jaydan Auto'da ir atlar arasında finalde İtalya'yla Mauro Nespoli'ben küştün açtı. Gündaşın 6-0 isebilen jengen Türk sportçısı, Jaydan Auto Dünya Kubuğunun İspanya etabın çempiyon bularak tamamladı. Muhtaram Tonşasız Türkiye Ovası dokunlarında sınırlı haberler tınadığız.

Bek sıyrılı tınlavuşlarımız bu yuma dört manevi marazem darisi baresinde habarlasamız.

Bilinçli bir maraz, ümitsizlik, Ali Bolgan. Sosu marazdım bir atı, yeistegen al Bolgan.

Navmaraz kaydeyken dep eğer oylasak, bazı vakit insanlardan ümitlerini yoytup, küşlerini tavisip, kollarını er bir isten tartkan halleri bolsa, sosu maraz, yeis bolgan.

Navmaraz dünyalık işlerde bolgan kasında bazı vakit insandır manevi betine kelip yüreklerdü bilegen.

Ol marazdığın insanlardın kalplerine kay zaman kelgenini bilsek desek em şarasının ne bolganın ürünüp so marazdan kutulgan detilesek so barede bir üykön alindin aytkanları bizge tab şifa bolgan.

Ey arkadaş, hak yolunda emirlerdi etmeyen, yasaklardan kaçmagan, kulluğu emtagatını et almayı geri kalgan, evvel azaptan korkar. Men bundan son belli, kutulamam eş ottan de ümitini yoytar.

Sosu halde kudayga kaytal masa ol insan, şaytandın yardım uman, nefsi sonu aldatar. Sütübüne bir alge tüskön insandın esine, kuday em din akında, teriz tömön

Ene bulay bir eki art artka oy kelse, işindeki köp arık şekleri em kosulsa, sosu Adem sonunda Allah'ka isyan etip iman tögörügünden çıkar.

Su isyanıman ol insan, Müslümanlıktı taslap, şeytan betke kosular. Künellerin köp görüp, kutulgandan ümitini üze verip sonunda, İslam'dan şıkkan insanga, sosu alem, debaytkan.

Ene sonday bir alge tüsken bolsa bir insan nav ayette eslesin. Ey Peygamber Muhammed Aleyhisselam, sen insanlarga dep ait. Ey kuneler men yoldan çıkıp özü nefislerine zulmü etken kullarım. Allah'ın rahmetinden ümitinizi kesmeniz. Muhakkak Allah sizdin neşe küneniz bolsa berisini em keşirer. Eşek bolmasın Allah, bek maramatlı bolganday, em keşürüşü bolgan.

Nav ayetteki sözlerden anlaşılan bir mane, Allah küne işleyen kaysı kulu olsa bolsun, eğer özüne bir ortak kosmosa er bir insan, neşe künasi olsa da, berisini ol kuday, eş taslamay keşirgen, künasini köp körüp kaytalmay kalgan kulga, ol ayetten Rab Allah, üykön süyünşük bergen.

Nav sebepten küm bolsa, künesi neşe bolsa, tövbe etip ol Rabka, kaytkanı en tuğra, em tisli yol bolgam.

Başka marazlar neyken, darileri embarmayken, kelyekuma ait oldu, nasip etsin, Hakkuday. Sağlık bankalınız.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana

de hiç baktın mı? Merak edip arkana neden bulur güzelim kalır sanma yanına. Eden bulur güzelim kalır sanma.